Morir, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para, ya, para